0: mesajını dikdiyoruz. Ledine şircin meyle, country de palik diyoruz.
1: Dom tiene katne tekto, i porva tajdo krest. Kad šipsenoj prasmekto, pikta žmogaus mintis. Kad nesulinktų kupros, lyg svyrantis daržai.